0: destekleyen aileme, Okan hocama ve takımdaki arkadaşlarıma teşekkür ederim. Durmadım kendimi. Hep hazır tuttum.
1: Çok doğru. Yani çok hazırdı.
2: وتخرجون فريقا من الله العظيم ظاهرون عليهم بالإثم
3: والعدوان Öyle Allah'tır ki ondan başka bir ahlaki gizli olanı ve görüneni hakkıyla bilendir. O Rahman,

kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan birçok üzücü şey işitirsiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız, bilin ki bu size gereken davranışlardandır.

0: tecrübe var. E peki ekstra performans gösteren oyuncu?
1: Aral Şimşir ödüllendirildi.
0: O yüzden mi?
1: Ne yüzden? Aral Şimşir'in bu sezonki performansı geçen gün okuduk. Çift tane asist miydi? Hı. Çıktı. Aral Şimşir'i ödüllendirdi mesela. Ama senin burada tabii kastettiğin Zeki Yavru, Emre Kılınç.